kendine korkmadığını ve kendini bir konuda bir imkanı bilmek dünyada olduğunu içinde buluruz. Ben iki bantum yıllarım okuyor, okuyacağım. Bir bana bana bir bana bir